0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Inspektor Alibi'ni çağırın.
5: Alibi? Alibi 10 günden bir an seferdeki.
4: Ne bu masa? Alibi'ni çağırın.
5: Ha böyle.
6: Hizmet. Boy efendim.
4: O iş kayak oldu.
6: Bitken boy efendim.
4: Anı bu çiz.
6: Unis kan.
4: Kayıt tarzda bitkesilgen.
6: Bana bunda efendim.
4: Onun buna kılması kere gitti. Bunday kıydın kim ayıtsız gen? Bu işini bana bunda kılış kere gitti. Sellerge oraya teveri olsun yapamadı.
7: Boş boş kılıcı. Rossa uni postagini qotdi. Bu yorug' dunyoda alamdan chiqadigan kun ham bor ekan-ku. Endi inspektor nima qilsin? Bu alamlarni indamay ichiga yutib ketaversinmi? Yo'q, yutib ketavergan bilan bo'lmaydi.
6: Mudir bey, labay taqsir. Labay nimasi? Ertalab nima dedim senga?
8: Nima demovdingiz?
6: Nega demagan ekanman? Allah narsa degan edim-ku.
8: Bugün ertalab sizni ko'rganim yo'q-ku?
6: Bugun bo'lmasa kecha aytgandirman.
8: Kecha aytdingiz, ishga chiqmadingiz.
6: Demak, o'tgan kun aytgan ekanman-da.
8: To'g'ri. Nima ham dedingiz?
6: Nima degan edim? Aytgan bo'lsa, nega shu vaqtgacha qilinmadi? Munaqasi ketmaydi, bildingmi? Ikkinchi munaqa qilma.
7: Mudirning tabi nomoshom bo'ldi. Nima qilsamki jahldan tushish kerak.
9: Ma'lumni chaqiring.
10: Xizmat afandi.
9: Ro'yxatda tuzilib bo'lindimi?
10: Bo'ldi afandim.
9: Hammasi bitdimi?
10: Ha, bitdi.
9: Qog'ozlar tarqatildimi?
10: Tarqaldi afandim.
9: Qachon jo'natildi?
10: Kecha.
9: Nima? Kecha deysizmi? Bu qanaqa bemanilik? Bu qanaqa dangasalik? Ishlash kerak, ishlash. Men qo'rqaman. Shunaqami?
7: U 10 minutga yaqin rosa baqirib chaqirdi. Keyin oyog'ini tagida uyursi yurgan mushni ko'rib, otash kuray bilan bir tushirdi. Kalta yegan mushi ham
9: miau
7: deganicha qirqilib qochdi. Har narsaning bir sababi bo'ladi. Agar ministrni gazetada urib chiqishmaganda, mushuk bechora ham miyovlab ko'chaga chiqmagan bo'lardi.
11: Hangoma ustalari.

0: şekilde.
1: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovati ila.

0: Merkez Radyosu.
1: Gülüm, ne kılayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asam boy birdim ha. Men notavon aşığınla keçirgina.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozo'da ulusa kim gökşiyse ha?
2: Dedemler giye.
4: Ya ve sen çok kubraçı ama kim gökşiysen de?
2: Vay, okşasam ne maktı? Ahir ama kimle ku?
4: Ben hem şunu yüktemem de.
2: Sizce, siz kim gökşiysiz?
4: Ben mi? Ben bilmedim.
2: Zaten ben bilemem. Sizce kubraç kuşniyiz, kubraçı var ki okşan gökşiysiz.
4: Okşasam okşanma ne maktı, kuşnu mu?
2: E bu bu göblen koyup durayım. Ben marojni yedim kelep, marojna berin.
4: Kelleyim ama azaj. E, marojni yiyem soğukun derken mi?
2: Vay. Axir issiq kunda qaynoqqina choy ichamiz-ku.
4: Ota-bobolarimiz choy ichgan-ku. Shu udimni qanaqa yo'qotamiz? O'shanga sodiq qolib choy ichamiz biz ham issiq kunda bo'lsa.
2: Mayli. Nima, bobolarimiz tomdan tashlashgan bo'lsa biz ham tomdan tashlashimiz kerakmi?
4: Yo'q, prosta marojni yemasligimizga iqror bo'lishing kerak.

yakmaydı. İstanbullar yakmaydı. Bir dünya sen özünçe. Kız degeni mort keler. Olması da kurt keler. Bir çorlasam tort keler.

farkı var. Fırlık Hasan uzun çar. Uzun çesin Leyla sen, uzun çesin Tanha sen. Mengenime farkı var. Fırlık Hasan uzun çar. Uzun çesin Leyla sen.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir marta viloyat musobaqasida yugurishga borganman. O'sha musobaqadan keyin meni haydab yuborishgan yugurishdan. Chunki men yugurib ataylab kelsam, stadionda hech kim qolmadi. Undan keyin boks bilan shug'ullandim. Undan keyin kickboksing bilan shug'ullandim. Bu kickboksing degani qo'l bilan ham, oyoq bilan ham ishlar ekan. Bittasi meni chalg'itib turib quloqimga tepsa bo'ladimi? Quloqim eshitmay qoldi. Men ham oldin quloqni mo'jallardim, faqat lag'man yilardim xolos. Quloqim eshitmay qoladi, doktorga bordim. Doktor desam, doktor ha dedi. Qulog'im eshitmayapti. O'zim yotarsam o'zim eshita olmayapman hatto. Desam mana dori dedi. Endi eshitamanmi? Desam yo'q, qattiqroq yotarasiz dedi. Boshqa doktorga bordim. Doktor desam u ham ha dedi. Qulog'im bilan ishingiz bo'lmasin dedim. Men uxlamayapman. Kechqurun uxlamayapman. Yotib 1 soat 2 soatdan keyin turib ketyapman. Desam bo'lmasa kunduzi uxlang dedi. Kunduzi ham uxlamayapman desam maslahat berdi. Unda kechqurun yotganingizda shoshmasdan 1, 2, 3, 4 deb 10 gacha sanaysiz keyin uxlab qolasiz dedi. Ha dedim. Men 3 oydan beri shu mashqni qilyapman. 1, 2, 3 deyapman, shu 9 ga yetib borganimda nokaut bo'lib qolmaydi, o'rnimdan turib ketyapman dedi. Ana undan keyin menga maslahat berishdi, ushuvga

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Azaş. İltimas sana. O kat kat geyinde az gini mihrini koşup gidiyor. Şimdi o kat ya az gini şırra. Bulamadı.
1: Nima yana o kat tuzu pas boptu mu?
3: Yo pas bomen yan. Prosti kesi şu kaptı.
1: Tövbe kalın. O'shancha har doim sizga ovqatni o'zingiz qiling deyman.
3: O'zi shundoqamchi o'ylagan, uy ishlarini hammasini men qilyapman.
1: Voy, hammasini demay. Nima? Faqatgina kir yuvasiz, pol yuvasiz, idish yuvasiz. Bo'ldi-ku. Shunga shuncha dodlash kerakmi?
3: Dodlayotganim yo'qman, arillayapman.
1: O'zicha men qarang. Sizdanchi zo'r vokalist chiqadi. Operachi bo'lishingiz kerak.
3: Nima? Sandan rosa zo'r polvon chiqadi.
1: Voy, rostanmi? Men qarang. To'g'risini aytyapsizmi?
3: Ha, juda zo'r chiqadi.
1: Qani keyin sinab ko'ramiz. Qo'lingizni beringchi.
3: Yo, jinnimisan? Oldin narxini kelisha olmaysanmi?

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.